uyabona ke mlaleli uyabona kangane kababa lolu hlelo sekusile mngungulovu sengolubakathela uyangizwa yini kule hlelo luhle lemvela sonto phela inyanga phela isonto lolu hlelo sekusile ngiyolithatha ke manje ngiyolubeka ithala sengiyoligqobha hey seloku qa ke manje wola sevwe

Panama. Ay, ay. Gel lan şu niyiz. Sip istaylin çeyl sor. Ha baba. Ya çeyl ama. Ay bak. Hasan. Ay. Ay. Babi bol. Çeyl bana mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani. Ay bak. Bafonin sen mi o bol? Hasan be ben. Pagishan,

91 sizohlabela phambili udaba ngicathi udaba ngicathi ke oludaba olu hamba phambili kulezi zinsuku esikhuluma esabantu baseNingizimu Afrika SPC then ke ake ngenze kanje.